Kara gözler, kara gözler, bu mudur kara gözler? Gemim deryada kaldı, kaptanım kara gözler.

kızım, ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah var. Zalimin zulmü varsa, garibin Allah var.